Ay yaraldı tün üçün, kündüz üçün bu kuyaş. İkisiden saçılgan nur, bizlerge erur yoldaş. Yaşayımız vaxtdan masrur, sevgiden aylanar baş. Gam emas sevinçtendir, közümüzden akkan yaş.

0: Fakat bunun için ancak mümkün insanlarla karşılıklarla duç gelesiniz. Bana şu karşılıklarını yenge botsanız, özünüz arzu kılgın hayatı nasıl kılsa kadem koyarsınız. Konsta ve Lola Cirosu da çidemme de yanımdan gönder. Ona Hit FM Radyo Stansası da cereng saçmakta. Umru 53, hürmetli dostlar. 88, Brizontor, 90, 80, 98 saniyeli akası devam etedir. Son güçtürakçılarımızın ifirge alıp çıkışını yetedemiz. 75-57 rakam egesi. Allah'a selamu aleyküm. Yaxı qoşakdan afsuski qoyib qo'ydilar. 75-57 raqam egasini qo'ng'iroqlarini qo'ng'iroqlarga javob bermoqchi edim. Bizga berkitilgan raqamdan qo'ng'iroq qilishmoqda. Afsuski bunday raqamlarni qo'ng'iroqlarga javob bera olmaymiz. Shuning uchun raqamingizni ochib qo'ygan holatda bizga qo'ng'iroq qiling. 99-77 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tanishib olamiz. Siz bugun bizning so'nggi ishtirokchimisiz. Ismingiz?
1: Toshkentdan
0: Hoji Akbar. Hoji Akbar, xursandmiz. Hoji Akbar aka, so'nggi ishtirokchimizsiz. Shuning uchun bugun sizga kichik bir imtiyoz beramiz. Sizga X harfini taqdim qilamiz. Yumshog'i ham, qattig'i ham barabar ketaveradi. Bo'ladimi?
1: Bo'ladi.
0: Unday bo'lsa, omad yor bo'lsin. Balki siz bugun ikkinchi The Bowler voucherni qo'lga kiritarsiz. X harfidan meni savollarimga javob berishga harakat qilasiz. 1 2 3 boshladik. Kasbingiz nima, Hoji Akbar aka?
1: Haydovchilik.
0: Haydovchilik. Nima mashina haydaysiz?
1: Hyundai.
0: Hyundai. Modeli qanday?
1: X 14 15.
0: Rahmat.

Football Time. Dusan Badanç Magiçe. Saat 18'de. Futbol fanatlarını. FM 98 GHz. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş hami Manol.

Anasi haftaning ilk kuni dushanba, ko'pchilik og'ir kun deydi. Dam olish kunlaridan ish kuniga moslashish qiyin deydi. Lekin har doimgidek biz hamma narsani ilojini topamiz. Moslashamiz, ish kunni ham o'tkazamiz, ish haftasiga ham kirib olamiz va unumli mehnat qilishga chog'lanamiz. Mehnatkashlar, Hit FM siz bilan birga. 98

0: yozing va sabr bilan kuting g'olibni e'lon qilmagunimcha. Agar ungacha yozib olsangiz, ketidan yana nimadir javobingiz yana tepaga borib chiqadi va men uni ko'rmayman. Shuning uchun yozamiz va 5 daqiqaga qotamiz. Boshqa ketidan hech narsa yozmaymiz. Hozir esa yana bir ovoz jarang sochadi. Shu kim ovoz ekan? Hozir kim bidir-bidir qilar ekan? Qani eshitinglar? Uzr, hozir to'xtang. Men simni ulash yodimdan chiqibdi. Simni ulayman va endi qo'yib beraman. Eshitamiz.
1: Alleko, jetnas kogam, skort mes molo, evvatr, jafal en eller andre rekord der, så det er helt sykt då, at vi kommer her og vinner 4-1. Det er helt sykt. Det viser at vi er litt unpredictable, og det er ganske fint å spille og veda for alle, tror jeg, og et mesterskap.
0: Bo'ldi. Ozgina gapirtirdik, endi esa kimligini topishimiz kerak. Nima tilda gapirganini tushungandirsiz. Tushunmagan bo'lsangiz, taxmin qiling, nima tilda va kim gapirdi hozirgi gaplarni. Men umuman hech qaysi gapini tushunganim yo'q, lekin ichimizda balki shu tilni biladiganlar bormikin? Balki bordir, qani yozamiz. KTFM 98 hozirgi savolni javobini yozayotganlar. Valverde, Shomurodov, Yamal, Grizman, Neymar, Gvardiola, Andri, Dybala, Alonso, Iniesta, Casemiro, Rafinha, Mourinho, Gvardiola, Casemiro, Dani Olmo, Eldor, Shomurodov, Nadal, Casemiro, Grizman, Valverde, Pedri, Carvajal, Shahin, Casemiro, Carvajal, Kimmich, Carvajal, Andri, Olise, Neuer, Gvardiola, Lewandowski, endi Lewandowski, kim atta qo'ymayman, hozir ham Lewandowski gapirgandi. Rafinha, Mbappe, Pedri, Alonso, Kunde, Messi, Rafinha, Pedri, Casemiro, Нойер, Гризман, Лопес, Фермин, Жозе Мауриньо, Гулер, Клоп, Тотти, Рафиня, Йок, Брон, Тэм, Тур, Джобки, Хозер, Чекозым, Чекен, Йок, Тебеги, Чекеп, Ман, Вакус, Крымблян, Тур, Джоб, Нахадреп, Манагер, Топ, Сам, Топ, Тэм, Дейманагер, Топ, Мазам, Брон, Тэм, Адам, Тур, Джоб, Неозмадия, Дейман, Брон, Тодам, Тур, Джоб, Неозмадия, Ким Лигиния, Неозгини, Штикурамзма, Йозмай, Трингеля, Розгиния, Нахой, Бераман, Ва, Тур, Джоб, Йосангис, Бринчи, Болик, Ким Лигини, Топ, Сангис, Голи, bo'lasiz, bo'ldi. Hozircha bironta ham to'g'ri javob kelmadi. Yozmay turinglar, iltimos. Chunki hozir yozsangiz men ko'rmay qolishim mumkin. Shuning uchun yozmay turing. Men ovozni yana ozgina qo'yib beraman. Eshitib aytasiz. Kimning ovozi bu?
1: Men so bilan Tommy Bravo va sånt tänker jag kerel på mig. Alltså fyra mig själv lite upp då. Jag fick det gula, jag skulle inte tog det gula, men kunde fyra mig lite upp då och säga till han, "Thank you so much for the motivation. Let's fucking have it."
0: Eshitinglar, qaysi tilga o'xshaydi? KTFM 98, kim ovozi bu? Salah, O'Reilly, Didye, Disham, Grizman, Salah, Due yoki Olise, Kvara, Gvardiola, Neuer, Arnold, Disham, Zidan, Bruno, Kimmich, Mbappe, Gavi, Mbappe, Pep, Salah, Suarez, Son Hyun Min, Didye, Disham, Courtois, Pep. Xullas, juda ko'p javob variantlari kelmoqda. Hamdam Sobir degan javob ham bor ekan. Shevchenko, Marientas, De Jong, Dasari, Phil Foden, Nagamoto, Delichta, Chuamini, Flick, Yildiz, Kunde, Flick, oh, Abduvaqt, birinchi bo'ldingiz, Qoyilman. Hech kim to'g'ri javob bera olmasa kerak deb o'ylagandim, lekin Abduvaqtni quloqlari yig'adi. Bu qaysi til ekanligini? Bu qaysi til ekanligini va bu tilda kim gapirishi mumkinligini birinchi bo'lib 32.5 abonenti bildi va to'g'ri javobni yozdi. Undan keyin kimdir to'g'ri javobni yozganmikin yoki yo'qmi? Yo'q, ko'zim tushmayapti. Qoyilman, qanaqa qilib topdingiz 32.5 abonenti? Taxmin qildingizmi yoki shu tilni tushunasizmi? Men ozgina qo'yib beraman, kim tushunadi shu tilni?
1: Men knokke koda me Blitberg, enkelt spillere med folk har fått gjennombrudd, skikkelig gjennombrudd, så nå er vi heldige, så plutselig han kommer inn i landslaget, gjør en massiv forskjell. Vi kan ta inn på Oscar Bob, så starter kampen for meg.
0: Njømestelig går ikke det, leken for njømestelig mest. Bo Narvik til å Erling Haaland! Norvegiyalik o'yinchi Erling Haalandni o'zini ona tilida gapirgan intervyusini topdim va sizga qo'yib berdim. Erling Haaland nahotki Norvegiyaga borganlar va norveg tilini o'rganganlar orangizda bo'lmasa, agar bo'lganda edi, birinchi bo'lib topardingiz. Shuncha qiynalmasdik. 32.5 abonent raqamlaringizni yozing siz birinchisiz va

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Nihoyat ko'pchilik kutgan va biz ham Mikodan yutaylik deb kutgan daqiqalar yetib keldi. Hozir bir tinglovchimiz yozmoqda va biz

Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.

ochiq aytamanki, yuragim yolg'iz seni deydi. Bilaman, vaqtni ortga qaytarib bo'lmaydi. Har bir nafasimda, har yurak urishida seni sog'inib yashashga mahkum ekan.

olmasa ançası, sındırsa yüreğin parçasın. Ho, sen de gelsin yok ya.

qalbingizdek oq bir yurgakka o'rab bizga oq sut beribsiz. Mehr solib jajji yurakka

Badanjumagece. Dusian Badanjumagece. Sot 1.00'de. Kun Linmaz Mulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Blan. FM 98.